Ah böyle çipkemdi desteydi yeş mene hum xari gaddare yeş böyle çipkemdi desteydi.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girtin bedulu bir yara wana mezin behasta evina wanu giridana wan bir reberti u gele fara

Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Bozat'ı ki Fenani Kule'de Kevay'ı Levetan'ı ki Fenani Kağsa'da Seka Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sin Esip'i Fenabele Keber Faşya'yı Bingul İsmi Kelatek İçya'yı O La Zerre Hul Kutab-ı Eşya Şare ve Hama'yı Şüret'e Tehliya Mına Kalışı Nehi Nebun'u Cusur Ucu Sermay'ı Amr'ı Mesir Dekzal Beçen Tehlis Bir Çenam'ı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cina'nı Lala sen ötübürü cihazı ve ahri gibi devran adı dünyayı İsa'da bir tehel yamızı limi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu seyir bi kemal kırabı tu deyne kabı de hayya dünya koşava be Azi edi derdi edile hurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bi beycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bi beycun teyni Kefen kirin bi beycun teyni Şere midane bir tavanı şedil abi beycun teyni Tu deyne kabı ve sübün ye damıştır daranı darbe sabı beycun teyni Bir rekhısın bi beycun teyni Bari midane kabrı kabristani bi beycun teyni Darime kabrı reşu tarih bi beycun teyni Suala kirna kirda bi beycun teyni Terkina meleda bi beycun teyni Tisar şahı maka şahı kirin bi beycun teyni Hüsna khomida bi kirin bi yakida şahı Şahı bu karı bu khiyli harsali da Bezir kabile bu işte oca kaçar

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Esi gut vijana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek. Bir kevne bit.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

Ah böyle içip kendi desteydi yeş mene hum khari gaddare yoyah böyle içip kendi desteydi yeş mene hum khari gaddare voylo.

Gelen azim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malim harap.

0: Hoşuma bak hoş. Bunun da ne?
1: Deli mi lan bu adam? Çek kaldı.
2: Allah'ım kurban ol. Dur dur dur. Ya
3: çekip konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun öldü!
0: Ne?
3: Oğlun öldü!

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav dipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin,